0: iyi ndirimbo iyi ngino yonyine nimwe mu ndirimbo na numva kenshi yo ndi mu rukundo
1: numva iyi ndirimbo ngiye ikintu nyishinja ishobora kuba yaratumye abana benshi bavuka
0: oya
1: nuwa
0: warimo